0: på Radio Rakel FM 99,3 og dette programmet en reprise.
1: Kalinaw, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Friede.
1: Mir. Samadhanam. Alafia.
5: Paz. Pace.
1: Aman. Aman.
6: Emirembe.
1: Udo.
5: Barış. Tinchlik.
1: Salam.
2: Salam.
5: Barış.
6: Mir.
5: Vizier.